narinciden kal harbiya, yarım şiirini gülbiya. Ağız olama hızan edip, dumacımın keyfimliye.